0: Vay çok sevdiğim, neymiş çok kesenim.
1: Mi játsszuk a legjobb retrózenéket. Igen! SMR. Jézus!